Gecenin körü her yanı sardı acı. Söyle nasıl gülüp de kendimi kandırayım, dinle. Bak çalıyor yine ayrılık şarkıları.

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: imkanlar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543-360-6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458-211-1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Tüpünüzü Tüpçü'den alın. En iyi gaz, Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539-524-30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta hane yapısı değişiyor. Yalnız yaşayanlar artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden elde edilen bilgilere göre Bayburt'ta hane halkı büyüklüğüne göre hane sayılarında son 13 yılda belirgin bir değişim yaşandı. 2012 yılında 2176 olan tek kişilik hane sayısı 2025 yılı itibarıyla 6128'e yükseldi. Bu durum şehirdeki yerleşik yaşam biçiminin daha küçük birimlere doğru evrildiğini gösteriyor. Bayburt Haber mobil uygulaması Android ve iOS'ta yayında. Aylık 13 milyon görüntülenmeye ulaşan Bayburt Haber, 14 sosyal medya mecrasındaki etkinliğini şimdi mobil uygulama konforuyla akıllı telefonlara taşıyor. Bayburt'ta 2017 yılından bu yana yayın hayatını kesintisiz sürdüren ve şehrin dijital hafızası haline gelen Bayburt Haber, teknolojik altyapısını yenileyerek mobil uygulama dönemini başlattı. İnternet sitesi ve sosyal medya mecraları üzerinden Bayburtlulara ulaşan platformumuz, aylık ortalama 13 milyonun üzerindeki görüntülenme oranıyla yakaladığı erişim gücünü artık Android ve iOS marketlerdeki yerini alarak perçinliyor. Bayburt'ta Dijital Dünya'da Çocuk ve Aile Konferansı. Bayburt İl Müftülüğü, toplumun temel taşı olan aile kurumunu korumak ve dijital çağın getirdiği risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenledi. Milli Aile Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Dijital Dünya'da Çocuk ve Aile konulu konferans düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda teknolojinin aile içi iletişimi nasıl dönüştürdüğü ve bu süreçte ebeveynlerin izlemesi gereken stratejiler masaya yatırıldı. Bayburt'ta öğrencilere gıda ve su tasarrufu eğitimi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla il genelindeki okullarda bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi. Geleceğin bilinçli tüketicilerini yetiştirmeyi hedefleyen faaliyetler kapsamında uzman ekipler öğrencilerle bir araya gelerek gıda güvenilirliği, gıda israfı ve su verimliliği konularında sunumlar gerçekleştirdi. Bayburtlu kızlar Türkiye finallerinde. 2025-2026 okul sporları takvimi kapsamında Erzurum'da gerçekleştirilen bocce petanque grup müsabakaları heyecan dolu karşılaşmaların ardından sona erdi. Bölgedeki 18 farklı ilden gelen iddialı takımların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda Bayburt'u temsil eden Gökçedere Şehit Samet Akdeniz Ortaokulu Yıldız Kız Bocce takımı sergilediği üstün performansla turnuvaya damgasını vurdu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: kovan.
1: Düğün olsa reklamları sunar. Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Kamu Spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Hallarım toyamış. Reklamlar. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Bir gün yaşanır, yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim. Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Heyecanı.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
4: Bir gün yaşanır, yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
5: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
5: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu
0: Arıcılık. Kafes PlayStation reklamları

0: İlk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
2: 5 numara.
1: Dört numarada Hande Yener, Ego.
2: Dört numara.
3: Ego, dört yanımda.
1: Semih Cenk, Üzülmedim Ki, haftanın üç numarası.
2: Üç numara.
4: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
1: Sezen Aksu, Aşk Dansı, listemizde iki numarada.
2: İki numara.

En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: yerelhaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta hane yapısı değişiyor. Yalnız yaşayanlar artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden elde edilen bilgilere göre, Bayburt'ta hane halkı büyüklüğüne göre hane sayılarında son 13 yılda belirgin bir değişim yaşandı. 2012 yılında 2176 olan tek kişilik hane sayısı, 2025 yılı itibarıyla 6128'e yükseldi. Bu durum, şehirdeki yerleşik yaşam biçiminin daha küçük birimlere doğru evrildiğini gösteriyor. Bayburt Haber mobil uygulaması Android ve iOS'ta yayında. Aylık 13 milyon görüntülenmeye ulaşan Bayburt Haber, 14 sosyal medya mecrasındaki etkinliğini şimdi mobil uygulama konforuyla akıllı telefonlara taşıyor. Bayburt'ta 2017 yılından bu yana yayın hayatını kesintisiz sürdüren ve şehrin dijital hafızası haline gelen Bayburt Haber, teknolojik altyapısını yenileyerek mobil uygulama dönemini başlattı. İnternet sitesi ve sosyal medya mecraları üzerinden Bayburtlulara ulaşan platformumuz, aylık ortalama 13 milyonun üzerindeki görüntülenme oranıyla yakaladığı erişim gücünü artık Android ve iOS marketlerdeki yerini alarak perçinliyor. Bayburt'ta Dijital Dünya'da Çocuk ve Aile Konferansı. Bayburt İl Müftülüğü, toplumun temel taşı olan aile kurumunu korumak ve dijital çağın getirdiği risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenledi. Milli Aile Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Dijital Dünya'da Çocuk ve Aile konulu konferans düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda teknolojinin aile içi iletişimi nasıl dönüştürdüğü ve bu süreçte ebeveynlerin izlemesi gereken stratejiler masaya yatırıldı. Bayburt'ta öğrencilere gıda ve su tasarrufu eğitimi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla il genelindeki okullarda bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi. Geleceğin bilinçli tüketicilerini yetiştirmeyi hedefleyen faaliyetler kapsamında uzman ekipler öğrencilerle bir araya gelerek gıda güvenilirliği, gıda israfı ve su verimliliği konularında sunumlar gerçekleştirdi. Bayburtlu kızlar Türkiye finallerinde. 2025-2026 okul sporları takvimi kapsamında Erzurum'da gerçekleştirilen bocce petanque grup müsabakaları heyecan dolu karşılaşmaların ardından sona erdi. Bölgedeki 18 farklı ilden gelen iddialı takımların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda Bayburt'u temsil eden Gökçedere Şehit Samet Akdeniz Ortaokulu Yıldız Kız Bocce takımı sergilediği üstün performansla turnuvaya damgasını vurdu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

göstermekte. Güzel bir çarşamba gününde birlikteliğimiz başladı. 2 saat birlikteyiz. En güzel şarkılar sizlere ulaşacak, bulunduğunuz yer her neresiyse. Kiminiz yolda efendim, güvenli sürüşler diliyoruz. Kiminiz iş yerinde bol kazançlı, bereketli bir gün diliyoruz. Kiminiz de evde. Güzel bir gün diliyorum efendim. Sizlere eşlik etmek üzere mikrofon başındayım. Balamir Yıldız. Instagram adresi, mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Program süresi boyunca. Evet, başladık. Hoş geldiniz.

Yapmadık demeyince Tuğba Yurt yolun sonuyla bizlerle birlikteydi. Efendim, Kevin Parker'ın Barış Manço aşkından bahsetmek istiyorum size. Geçtiğimiz günlerde Tame Impala'nın dahisi Kevin Parker'a Frankfurt konserinde Barış Manço plağı hediye edilmiş. Parker'ın plağı göğsüne bastırışındaki o samimiyet aslında tesadüf değil. Uzun sürede devam eden bir gizli aşkın dışa vurumu gibi. Kevin Parker 2025 yılına damga vuran Deadbeat albümü yayınlandığında Loser şarkısı biraz tanıdık gelmiş. O dönem verdiği röportajında 70'lerin Türk müziğinden en çok da Barış Manço'dan ilham aldığını itiraf etmişti. Barış Manço benim için Türk Todd Rundgren'di demiş. Evet, konserde de plağı görünce sarılıyor ve gururla gösteriyor. Hanımlar beyler, devam ediyoruz birlikteliğimize ve şimdi Fatma Turgut Hatay'la bizlerle birlikte, sonrasında Yalın'ı misafir edeceğim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada kalın.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, harika bir çarşamba gününde devam ediyoruz Yalın'ın hemen ardından. Bir süredir Şebnem Ferah cephesinde albüm geliyor mu, gelecek mi, ne zaman gelecek sorularını sorsak da sanatçıyı tanıyanlar iyi bilir ki işin mükemmel olduğuna kanaat getirmeden o işi tamamlamaz. Şebnem Ferah albüm haberini bir kenara koydu. 6 yıl aradan sonra yeni konser haberini açıkladı. Sanatçı 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak. İkinci konseri ise İstanbul'da 27 Haziran'da gerçekleşecek. Ve tabii ki biletler satışa çıktığı an saniyeler içinde tükendi. Bakalım yeni konserler gelecek mi? Farklı şehirlerden konser haberleri geldi. Ancak İstanbul'u heyecanla bekliyor tabii ki. Evet, devam ediyoruz hanımlar beyler. Müzik diyoruz ve Demet Akalın şimdi radyonuzda.

0: Enfes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Evet, tarihler 13 Mayıs'ı göstermekte, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Saygı gecesi eleştirileri hala devam ediyor, biliyor musunuz? Güzel bir konsept olmasına ve sanatçıları onurlandırmasına rağmen katılımcı şarkıcılar ve gruplar hep eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu kez evet, Nick Binder ve solisti Berika Karadağ topun ağzına çıkan isimli, geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Ekip defalarca yapay zekayı yardımcı araç olarak kullandığını söylese de tepkiler yapay zeka grup değilize geliyor. Etkinlik kaydının yayınlanmasının ardından sanatçıların aynı yönde eleştirileri de peşi sıra geldi tabii. Mustafa Sandal bir tweet paylaştı. Nick Binder'in denize doğru performansı konuşuluyor. Kimse panik yapmasın. Şarkının sözleri de bestesi de gerçek. Sahibi tam karşınızda. Ama bu müziğe aşık gençleri de yabana atmayalım. Sanki şarkıyı okumamış da yapay zeka okumuş gibi yorumlar var demiş Mustafa Sandal. Gördüm, kendisi stüdyoya girmiş, çatır çatır söylemiş. Stüdyo teknolojisinin nimetlerinden de belli ölçüde yararlanıp büyük bir prodüksiyon yapmış. Ben de alkışladım. Bir kez daha buradan alkışlıyorum diye bir paylaşım yaptı. Ne kadar mütevazı. Yapay zeka destekli müziğe olan tepkiyi anlıyorum ve neredeyse kullanmayan da kalmadı. Stüdyo müzisyenlerine bu konuyu bir sorun dilerseniz. Kazançları ne kadar azalmış durumda? Yapay zeka ürünü sanatçılar, yaratanlardan bahsetmiyorum bile. Meslek birliklerinde yapay zeka şarkılarıyla kayıtlı kaç kişi var mesela? Bu durum bana yıllar öncesindeki elektronik müzik, müzik midir tartışmalarını hatırlatıyor. Evet, devam ediyoruz. Müzik diyoruz. Aynur Aydın şimdi bizle.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Duyduk duymadık demeyinde. Dikkat çekenlerde peki bu hafta kimler var benim hedefimde? Koray Candemir merakla beklenen 3. solo albümü Kendini Uzağa yayınladı. 11 şarkıdan oluşuyor albüm. 9 parçanın söz ve bestesi kendine. Dönme Dolapsa Kargo'dan tanıdığımız Miş'e ait. Evet, Toz Bulutları ve Ateşe Attım şarkıları ise Gece grubundan tanıdığımız Eren Cilalıoğlu ve albümün prodüktörlüğünü üstlenen Cem Şahin'le yazılmış. Geçmişin ruhuyla Ateşe Attım da adını koyamadığım nostaljik ama aynı şekilde güncel bir hava var. Özlemişiz diyorum. Mert Demir de bu arada App projesinin habercisi niteliğindeki yeni şarkısı Biterse Hatıranı dinleyicilerle buluşturdu. Sözleri Demir'e ait, müziği ise Demir'le Tarık Tırıl imzası taşıyor. Yine bildiğimiz gibi acılara yürüyor, korkmuyor Mert Demir. Evet, devam edeceğim birazdan, ayrılmayın.

Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kontrol, teşhis ve tedavi için ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Evet, Hande Yener ve Kafandan Bunu Çıkar dinledik. Az önce müzik dedik. Oradan devam edeceğim. Zeki Arkun, Simge Sağan'la bir araya geldi. Yeni teklisi, yeni biriyle, dinleyiciyle buluştu malum. Söz ve müziği Ateş Atilla'ya ait olan şarkı oldukça dinamik ve tam bir pop işi. Mırıldanması da pek keyifli. Ve Cem Yılmaz yine benim dikkatimi çeken isimlerden. 2023 yılında yayınladığı Darı Dünya'nın Eşref Rüya dizisinde kullanılan şarkısını Alemhane albümünde topladı. Dizide enstrümantal haliyle yer bulan bir eserin sözlü formu ve Yıldız'ın özgün türkü türünde bestelediği Eşref ve Rüya'nın hikayesine eşlik eden akustik kayıtlar Divane ile İmtihan ilk kez bu albümde yer alıyor. Ve Öykü Dörter ilk albümünün ardından arayı çok açmadı ve yeni şarkısı Yarınımız Olmayacağı dinleyicilerle buluşturdu. Söz ve müziği Dörter'le Özgürcan'ın ortak imzasını taşıyor şarkı. İçinde barındırdığı duyguların yanı sıra aranjesiyle de çok keyifli. Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet hanımlar beyler, Nihan Akın'la devam ediyoruz. Yaz şimdi radyonuzda. Kırıl.

0: gün olsa reklamları...
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Düğün olsa reklamları sundu.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura düzenleyerek piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan, telif hakları ve meslek birliklerinin geleceğine yönelik temaslarını sürdürüyor. MESAM ve MÜYAP'la gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bu kez Eskişehir'de önemli bir toplantıya katılan Gündoğan, sektörün ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir'de düzenlenen görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Talha Feyyaz Paksoy, İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Genel Başkanı Mustafa Demir'le Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Yaşar katıldı. Toplantıda özellikle telif hakları alanındaki güncel çalışmalar, meslek birliklerinin yapısı ve yayıncılık sektörünün beklentileri ele alındı. Vedat Gündoğan, sektör paydaşları arasında sürdürülebilir işbirliğinin önemine dikkat çekerken, yayıncılarla hak sahipleri arasında ortak zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gündoğan, meslek birlikleriyle yürütülen temasların sektör adına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, ev sahipleri dolayısıyla Mustafa Demir ve TSMB yönetimine teşekkür etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. Adhanom mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını kaydetti. Ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel ifadelerini kullandı.
4: Spor.
3: Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

Birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi yüksek tansiyonu olanlar özellikle takip edebilirler bu haberimi. Sosyal medyada Doktor Suuj olarak tanınan uzmanın işaret ettiği bir sebze var. İçerindeki doğal bileşenlerle damarları adeta rahatlatıyor. Peki ne bu sebze? Evet, dünya genelinde her 3 yetişkinden birini etkileyen hipertansiyon tedavi edilmediğinde kalp krizi ve felç gibi hayati riskleri beraberinde getiriyor. Bilim dünyasının son yıllardaki favorisi ise toprak altında yetişen bir şifa deposu pancar. Efendim faydaları sayı sayı bitmiyor. Pancarın bu denli etkili olmasının sırrı içeriğindeki yüksek diyet nitratı oranında saklıymış. Vücuda giren bu nitratlar damarların genişlemesini sağlayarak kanın daha rahat akmasına yardımcı oluyormuş ve kalbin üzerindeki yükü de hafifletiyormuş. Evet, Queen Mary University of London tarafından yapılan çarpıcı bir araştırma var önümde. Pancarın gücünü rakamlarla ortaya koymuş. Sadece bir bardak pancar suyu tüketen katılımcıların kan basıncında ciddi bir düşüş tespit edilmiş. Hatta o kadar ciddi ki bu etkinin klinik olarak ilaç tedavisine yakın sonuçlar verebildiğini de belirtiyor uzmanlar. Düzenli tüketildiğinde özellikle büyük tansiyonun dengelenmesinde pancar suyunun mucizevi bir etkisi olduğu 60 günlük periyotlarda net bir şekilde gözlemlenmiş efendim. Evet, tadı ağır gelenler için tarifim var. Birazdan bahsedeceğim ama tabii uzman bir hekim kontrolünde de yine bir şeyleri kullanmak önemli. Sebze de olsa meyve de olsa yine tabii ki hekim kontrolünde kullanalım. Litrelerce içmeyelim tansiyonumuzu düşürmek için. Efendim devam edeceğiz birazdan.

Duyduk duymadık deminde birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Pancar suyunun gerçekten yüksek tansiyon üzerindeki etkisinden bahsetmiştim az önce. Neredeyse 60 günlük bir periyotta ilaç kadar etkiliymiş efendim. Pancarın tabii toprak kokusunu andıran yoğun tadı nedeniyle tüketmekte zorlanabilirsiniz. Uzmanların harika bir önerisi var. Pancarı tek başına içmek yerine elma, taze zencefil veya sevdiğiniz meyve sularıyla karıştırarak tadını yumuşatabilirmişiz efendim. Ayrıca pancar sadece tansiyonu düşürmekle kalmıyor biliyorsunuz. Sporcular için de doğal bir doping etkisi yaratıyor. Kaslara giden oksijen miktarını arttırdığı için egzersiz öncesi bir bardak pancar suyu içmek dayanıklılığınızı gözler önüne seriyor efendim. Gözle görülür şekilde arttırıyor. Duyduk duymadık demeyin. Evet, sadece tabii pancar yetmiyor. Dikkat edilmesi gereken altın kurallar var. Tuz tüketimini sınırlandıracaksınız, hareket edeceksiniz, kilonuzu kontrol edeceksiniz. Kafein ve alkolden de uzak duracaksınız. Pancar, ıspanak, kereviz ve marul gibi nitrat zengini sebzelerle donatılmış bir sofra yüksek tansiyona karşı en büyük sigortanız olabilir. Hanımlar beyler, devam ediyoruz.

0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Bu hafta Bilim Ne Söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle ÜNİFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de ÜNİFM'de.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. ÜNİFM'le fark edilirsiniz. ÜNİFM'le...

Evet, Ajda Pekkan bizlerle birlikteydi. Ben Yanmışım dinledik. Şimdi geceleri yatakta dönüp durmaktan yoruldunuz mu canım dinleyen? Modern dünyanın en büyük sorunu uykusuzluğa karşı orduların yıllardır gizli tuttuğu özel teknik sonunda gün yüzüne çıkmış efendim. Zihni sadece 120 saniyede kapatan askeri yöntem ve yastık altına gizlenen o mucizevi bitki dalıyla deliksiz bir uyku hayal değilmiş. Evet, işte kalitenizi, yani uyku kalitenizi zirveye taşıyacak o formül. Özellikle savaş alanındaki pilotların ve askerlerin en zor şartlarda bile dinlenebilmesi için geliştirilen bu yöntem, vücudun tüm kaslarını sırayla serbest bırakma prensibine dayanıyormuş. Teknik, yüz kaslarınızdan başlayarak omuzlarınıza, kollarınıza ve son olarak bacaklarınıza kadar her noktayı gevşet komutuyla rahatlamanızı sağlıyormuş. Vücut tamamen ağırlaştığındaysa zihni boşaltmak kritik önem taşıyor tabii. Uzmanlar 10 saniye boyunca hiçbir şey düşünmemeyi veya kendinizi sakin bir göl kenarında hayal etmeyi öneriyormuş. Bu disiplinli gevşeme sayesinde en stresli günlerde bile 2 dakika içinde derin bir uyku evresine geçiş yapabiliyormuşuz. O da dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi uykuya dalmak, değil mi? Bu arada yastık altına konulan o dalın sırrı ne? Hemen anlatayım. Askeri tekniği destekleyen ve uykuyu derinleştiren en güçlü doğal yardımcıysa lavanta dalı efendim. Evet, lavantanın içeriğindeki linalol bileşeni koku yoluyla doğrudan beyin rahatlatma merkezini uyarıyormuş. Ya da böyle bileklerinize de sürebilirsiniz. Onların böyle sıvı sürülecek tüpleri de var. Evet, küçük taze bir dal da yastığınızın altına koyabilirsiniz. Gece boyunca kalp atış hızınızı yavaşlatarak kan basıncınızı da dengeliyormuş. Evet hanımlar beyler, Bengü ile devam ediyoruz.

ve İlyas Yalçıntaş'tan Gel ve Gökyüzüm dinledik. Efendim, gökyüzünün derinliklerinde her burç kendine has bir mizaçla parlasa da bazı karakterler hayatın zorlukları karşısında sergiledikleri korkusuz duruşla bir adım öne çıkıyormuş. Evet, zaman zaman astrolojiye yer veriyorum biliyorsunuz programımda. Cesaret denilince akla sadece fiziksel bir güç gelmiyor. Duygusal dayanıklılık, risk alabilme becerisi ve belirsizliğe karşı dimdik durabilme yetisi de cesaretin temelinde yatan davranışlar. Zodyak dünyasının en yürekli ve atılgan 3 burcu hangi burç dersiniz? Hemen bakalım, ilk sırada Koç burcu varmış. Ateş elementinin ilk temsilcisi olan Koç adeta cesaretin vücut bulmuş hali. Zodyak'ın çocuk ruhlu ama bir o kadar savaşçı bir burç bu burç. Onun için imkansız sadece bir zaman kaybı. İkinci sıradaysa akrepler var. Akrep burcunun cesareti Koç'un dışa dönük aksiyonunun aksine çok daha derin ve stratejik. Bir akrep hayatın en karanlık dehlizlerine inmekten, kendi korkularıyla yüzleşmekten veya radikal değişimler yapmaktan asla çekinmez. Ve son sırada yay burçları varmış. Onun cesareti bilinenin dışına çıkma ve keşfetme merakından geliyormuş. Konfor alanını terk edip bilinmezliğe yelken açmak bir yay insanı için korkutucu bir görev değil, heyecan verici bir macera. İşte Zodyan en cesaretli 3 burcu. Devam ediyoruz.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken yayınlandığı dönemde dünya çapında büyük ses getiren La Casa de Papel dizisi yeniden gündemde. Final yapmasının ardından uzun süredir yeni sezon iddialarıyla konuşulan fenomen yapımla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım hayranlar arasında tabii büyük heyecan yarattı. Paylaşımda kullanılan ifadeler ve görseller serinin devam edip etmeyeceği yönündeki tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Evet, paylaşılan kırmızı siyah temalı duyuruda La Casa de Papel evreni devam ediyor cümleleri yer aldı. Şimdi yapılan açıklama sonrası tabii yeni bir sezon mu yoksa spin-off bir dizi mi geleceği henüz netlik kazanmadı. Dizinin yayınlanacağı tarih de kesinleşmedi. Bunu da hemen belirtelim. Birazdan veda edeceğim. Burada kalın.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
4: Gün yaşanır, yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Bayburt'ta hane yapısı değişiyor. Yalnız yaşayanlar artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden elde edilen bilgilere göre Bayburt'ta hane halkı büyüklüğüne göre hane sayılarında son 13 yılda belirgin bir değişim yaşandı. 2012 yılında 2176 olan tek kişilik hane sayısı 2025 yılı itibarıyla 6128'e yükseldi. Bu durum şehirdeki yerleşik yaşam biçiminin daha küçük birimlere doğru evrildiğini gösteriyor. Bayburt Haber mobil uygulaması Android ve iOS'ta yayında. Aylık 13 milyon görüntülenmeye ulaşan Bayburt Haber, 14 sosyal medya mecrasındaki etkinliğini şimdi mobil uygulama konforuyla akıllı telefonlara taşıyor. Bayburt'ta 2017 yılından bu yana yayın hayatını kesintisiz sürdüren ve şehrin dijital hafızası haline gelen Bayburt Haber, teknolojik altyapısını yenileyerek mobil uygulama dönemini başlattı. İnternet sitesi ve sosyal medya mecraları üzerinden Bayburtlulara ulaşan platformumuz, aylık ortalama 13 milyonun üzerindeki görüntülenme oranıyla yakaladığı erişim gücünü artık Android ve iOS marketlerdeki yerini alarak perçinliyor. Bayburt'ta Dijital Dünya'da Çocuk ve Aile Konferansı. Bayburt İl Müftülüğü, toplumun temel taşı olan aile kurumunu korumak ve dijital çağın getirdiği risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenledi. Milli Aile Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Dijital Dünya'da Çocuk ve Aile konulu konferans düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda teknolojinin aile içi iletişimi nasıl dönüştürdüğü ve bu süreçte ebeveynlerin izlemesi gereken strateji masaya yatırıldı. Bayburt'ta öğrencilere gıda ve su tasarrufu eğitimi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla il genelindeki okullarda bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi. Geleceğin bilinçli tüketicilerini yetiştirmeyi hedefleyen faaliyetler kapsamında uzman ekipler öğrencilerle bir araya gelerek gıda güvenilirliği, gıda israfı ve su verimliliği konularında sunumlar gerçekleştirdi. Bayburtlu kızlar Türkiye finallerinde. 2025-2026 okul sporları takvimi kapsamında Erzurum'da gerçekleştirilen Bocce Petanque grup müsabakaları heyecan dolu

0: Karşılaşmaların ardından sona erdi. Bölgedeki 18 farklı ilden gelen iddialı takımların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, Bayburt'u temsil eden Gökçedere Şehit Samet Akdeniz Ortaokulu Yıldız Kız Bocce takımı, sergilediği üstün performansla turnuvaya damgasını vurdu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
4: 5 numara.
5: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
3: 4 numarada Hande Yener Ego.
4: 4 numara.
3: Semih Cenk, üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
4: 3 numara.
6: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
3: Sezen Aksu, Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
4: 2 numara.
7: Umurumda mı dünya baksa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
3: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran, zirvenin sahibi.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'e hazırlandı.
2: Duymadık birinci devam ediyor. Devam ediyor.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
3: Tut elimden yürü benle, kapat kulağını, sen de kim ne söylerse dinleme, ben sana hasret.

Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: mecbur.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır. Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
5: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: 15 numara.
1: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
3: 9 numara.
2: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Herkese merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yine bu hafta programımızda geçtiğimiz hafta en çok çaldığımız 20 hit şarkıyı sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Demet Akalın ve Gökhan Özen Korkak'la yakaladıkları büyük ivmenin ardından hız kesmeden yeni şarkılarıyla dinleyiciyle buluştular. İkilinin merakla beklenen bir sonraki çalışması Benden Sorulur, yüksek enerjisi ve iddialı yapısıyla karşımızda. Söz ve müziği Gökhan Özen, düzenlemesi Aero imzası taşıyan şarkı, şehrin enerjisini ve özgür ruhunu yansıtırken temposuyla yazın en güçlü hit adaylarından biri olarak konumlanıyor. Şarkı bu hafta listemize 20 numaradan giriş yapıyor.
3: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. 20 numarada Gökhan Özen ve Demet Akalın ikilisinden Benden Sorulur dinledik. Geldik 19 numaraya. Altay yeni şarkısı Kainat Şahit'le dinleyicileriyle buluştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şarkıcı sevenlerimizden şarkıyla kendi kliplerini çekip bize yollamalarını rica ediyoruz. Telefonu yan tutarak çektikleri ve bize ulaştırdıkları videolardan en beğendiklerimizi kullanarak Kemal Başbuğ'un yönetmenliğinde şarkının klibini oluşturacağız dedi. Altay bu hafta listemize yeni giriş yapan isimlerden 19 numarada.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Fatma Turgut'tan İşte Öyle Bir Şey dinledik. Çiğdem Talu ve Zeynep Talu'nun zamansız eserleri Talu Şarkıları projesiyle yeni nesil yorumcularla yeniden hayat buluyor biliyorsunuz. Projenin 4. teklisi İşte Öyle Bir Şey, Fatma Turgut'un güçlü ve karakteristik vokaliyle dinleyicisiyle buluştu. Sözleri Çiğdem Talu'ya, müziği Melih Kibar'a ait olan İşte Öyle Bir Şey, modern düzenlemesiyle dikkat çekenler arasında. 17 numaradaysa Tantaşçı'dan Benden Bir Şey Olmaz dinledik. 16 numaradayız. İkilem ve Tuğba Yurt'un sürpriz düet çalışması İçiyorum Ederimize ile dinleyicinin karşısına çıktılar. İlk sinyallerini stüdyodan paylaşılan karelerle veren proje kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ve tabii ki beklentiyi arttıran bu süreç şarkının yayınlanmasıyla birlikte yerini güçlü bir hikayeye bıraktı. Hem ikilemin hem de Tuğba Yurt'un kariyerindeki ilk düet olma özelliğini taşıyan İçiyorum Ederimize iki farklı müzikal yaklaşımı ortak bir duyguda buluşturuyor. Daha önce solo projeleriyle geniş kitlelere ulaşan sanatçılar bu çalışmada aynı hikayeyi birlikte anlatıyorlar.

0: gece çıkar.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 14 numara.

Top 20 devam ediyor. 15 numarada İrem Derici ve Çodur İşbirliği'yle Yıkılana Kadar dinledik. 14 numarada ise Blok 3 Kusura Bakma vardı. 13 numaradayız. Teoman'ın kült şarkısı Ne Yapayım Tabiatım Böyle, Serdar Ortaç yorumuyla yayınlanmıştı. Teoman yeni çalışması için bu şarkı temasıyla, sözleriyle Serdar'a benden daha uygun diyor. Şarkı listemizde 13 numarada.

0: olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Düğün olsa reklamları sundu.
2: 20 numara.
3: 15 numara.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada İkilem'den Daha Nasıl Anlatayım dinledik. 11 numarada ise Ersay Üner'den Olacak Gibi Değil vardı. Ersay Üner'in 24 Nisan'da yayınlandı bu albümü. 11 yeni şarkıdan oluşuyor. Ruh Hastası isimli yeni albümünün ilk single çalışmasıyla Olacak Gibi Değil. Geldik 10 numaraya. Mabel Matiz'in merakla beklenen yeni albümünün ilk teklisi Dağılıyorum Olaysız. Radyolardaki yerini aldı. Şarkı Mabel Matiz'in kendini özgü anlatımını ve duygusal derinliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Alternatif pop ve elektronik dokunuşlarla şekillenen şarkı alışılmış kalıpların dışında bir yerde duruyor. Yeni albüm dönemine dair güçlü bir ilk sinyal veriyor aynı zamanda. Söz ve müziği tabii ki Mabel Matiz'e ait şarkının 10 numaradayız.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 8 numara.

Pop 20 devam ediyor 9 numarada. Buray'dan Kupa Kızı Sinek Valesi dinledik. 8 numarada ise Sakiler'den bir Kenan Doğulu şarkısı vardı. Ara Beni Lütfen dediler. Ve 7 numaradayız. Funda Arar, bir sevmek bin defa ölmek demekmiş bu hafta listemizde 7 numarada.

0: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada sürpriz bir düet. Murat Boz ve Melek Mosta'dan Kolay Değil dinledik. Sözlerimizi Murat Boz imzası taşıyan şarkı listemizde yükselişte. 5 numarada ise Elif Buse Doğan yorumuyla Karalım vardı. Geldik 4 numaraya. Hande Yener ve Madrigal'in düet çalışması Ego bizlerle buluştu. Kendi benliğini bulma yolculuğunda ortaya çıkan egosal duygular yerine kalp sesine kulak vermenin anlatısı niteliğindeki şarkı net tavrıyla dinleyicilerin hislerine rehber olmaya geldi diyebiliriz. Sözleri Hande Yener, Anıl Erdem Cevizci, Goko ve Sanlı Akgün imzası taşıyor. Şarkının müziği Misha ve Goko'ya ait. Ses tasarımı, vokal ve miksi başarılı sanatçı Ozan Bayraş'a ait.

0: numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Semih Cenk'ten merakla beklenen Karışık Kaset 2 albümünün müjdecisi Üzülmedim Ki şarkısını dinledik. Sözleri Naci Eray'a, müziği Kudret Akpınar'a ait olan şarkının düzenlemesini Berk Arda Buken yaptı. Şarkı en çok istek alanlar arasında. 2 numaradaysa geçen hafta zirvenin sahibi Sezen Aksu'dan Aşk Dansı dinledik. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Geçen hafta 2 numarada olan Sıla Hayran bu hafta zirvenin sahibi olan isim. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek...

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi. 20.

reklam. Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla Retro'da ben Eylem Aslan. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün grup gün doğarken de programı açtık. Albümün adı Yaz Bulutları zaten. Şarkımız da Yaz Bulutları'ydı. Kumdan Kaleler'in ilk albümü Denize Doğru'dan. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı Bu Aşk Burada Biter.

Özellikle 90'lı yılların başında sadece Türk popüler müziğinde değil, alternatif müzikte de ana akım isimlerden bir tanesi Fikret Kızılok'tu. 93 yılında çıkardığı Zaman Zaman albümü birçoğumuz için kült albümlerden bir tanesidir. Bu albümden Yeter Ki dinlettim sizlere. Yine başka bir klasik albüme gidiyoruz. Aynı yıldayız üstelik. 93. Levent Yüksel Medcezir'den Medcezir'i seslendirecek.

zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Ele Güney Karşısı'nın şarkının 3 versiyonu olduğunu hatırlatırım. Biz Retro'da ilk versiyonunu çaldık sizlere. Yeni türküyle devam edeceğiz. 1996 yılındayız. Şarkımızsa Telli Telli.

0: şaşırtma. Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Retro devam ediyor. Devam ediyor.

zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Nilüfer'in sözlerini kendi yazdığı şarkısı Erkekler Ağlamaz'ın ardından yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Ajda Pekkan Superstar 83 albümündeyiz. Gerçekten unutulmaz bir şarkı. Bir Günah Gibi'yi dinleyeceğiz. Siz bu şarkıyı dinlerken muhtemelen Aşk-ı Memnu dizisinden de bazı sahneler hatırlayacaksınız.

0: Notu.
1: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
2: Retro devam ediyor.

Çoğu Bir Gün Doğarken şarkısı seslendirdi 89 yılından Hayallerimi Bırak. Bugün kapanış şarkımız Sezen Aksu'nun 1984 yılında yayınladığı Sen Ağlama albümünden Geri Dön. Yarın Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
3: İlk gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
5: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günleriniz

0: de hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam. Geleneksel kültürün modern dokunuşu.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
2: Bayburt Gümüşhane yolunda dereye uçan sürücü yaralandı. Bayburt ile Gümüşhane'yi birbirine bağlayan karayolunda akşam saatlerinde korkutan bir trafik kazası yaşandı. Saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan dere yatağına düştü. Kaleköy'ü ile Keçikaya mevkii arasındaki güzergahta yaşanan kazada 38 yaşındaki Kübra Bal idaresindeki araç viraj girişinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki koruma bariyerlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlerin kopması sonucu araç yol seviyesinin altındaki dereye uçtu. Bayburt, borcuna en sadık iller listesinde zirvede. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2026 yılının ilk 3 aylık dönemine ilişkin finansal verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlar, Türkiye'deki kredi kullanım ve geri ödeme performansındaki bölgesel farklılıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Ülke genelinde takipteki alacakların toplamı 678,7 milyar TL seviyesine ulaşırken, Bayburt 163 milyon TL ile borcunu en düzenli ödeyen illerin başında yer aldı. Aydıntepe'de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi. Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin de katıldı. Trafik polisleri tarafından verilen eğitimde günlük hayatta karşılaşılan trafik sorunları ve bu sorunların önüne geçilmesi için uyulması gereken temel kaideler üzerinde duruldu. Bayburt'un 2024 intihar istatistikleri ve Türkiye sıralaması. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan 2024 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri raporuna göre Bayburt'ta geçtiğimiz yıl toplam 4 intihar vakası gerçekleşti. Nüfusa oranla yapılan hesaplamada Bayburt'un kaba intihar hızı 4,71 olarak belirlendi. Bu sonuçla Bayburt 81 il arasında intihar hızının en düşük olduğu 25. şehir konumunda yer alırken kentin oranı Türkiye ortalamasının altında kaldı. Baksı Müzesi kapılarını kapsam dışı sergisiyle açıyor. Bayburt'un Bayraktar Köyü'nde bulunan ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülen Baksı Müzesi, 2026 yılı sanat sezonuna çağdaş sanatın dikkat çeken isimlerinden İrfan Önürmen ile merhaba dedi. Sanatçının kapsam dışı adını verdiği sergi, müzenin sergi salonlarında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Mayıs'ın 5'i itibariyle kapılarını açan bu özel seçki, Temmuz ayının ilk haftasına kadar Bayburt'ta kalmaya devam edecek. Bayburt Demirözü Kavşağı'nda iki araç çarpıştı, bir yaralı. Bayburt kent merkezinin yoğun geçiş noktalarından biri olan Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Demirözü Kavşağı, akşam saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı olayda bir kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
3: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 11 12.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Kafes PlayStation reklam

0: 25.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
2: 5 numara.
1: Dört numarada Hande Yener, Ego.
2: Dört numara.
3: Ego, dört yanımdan.
1: Semih Cenk, Üzülmedim Ki, haftanın üç numarası.

0: Sezen Aksu Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sıla Hayran, zirvenin sahibi.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
2: Mayburthaber.com haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı açıklamada insan onurunu esas alan bir anlayışla toplumsal huzuru güçlendiren ve yeniden kazanımı önceleyen yenilikçi infaz anlayışımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonu 14-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'a inceleme ziyareti gerçekleştirecek, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyede bulunacak. Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetinin ardından aileye tehdit mesajları attığı belirlenen ve 19 yıl 3 ay hapis talebiyle yargılanan Muhammed Yusuf Kazıcı hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığa toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD ile ateşkesin risk altında olduğu bir dönemde silahlı kuvvetlerin en yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıkladı. İran ordu sözcüsü Niya, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrol vurgusunu yaparak geri çekilmek yok ifadesini kullandı. Türkiye genelinde kuvvetli sağanak, saatte 60 kilometreye ulaşacak fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Perşembe ve Cuma günü etkili olacak sistem nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını ve hava kalitesindeki düşüşe karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Spor. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Mayburthaber.com haberleri sundu.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
4: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu Arıcılık.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
5: Bayburt Gümüşhane yolunda dereye uçan sürücü yaralandı. Bayburt ile Gümüşhane'yi birbirine bağlayan karayolunda akşam saatlerinde korkutan bir trafik kazası yaşandı. Saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan dere yatağına düştü. Kaleköy'ü ile Keçikaya mevkii arasındaki güzergahta yaşanan kazada 38 yaşındaki Kübra Bal idaresindeki araç viraj girişinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki koruma bariyerlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlerin kopması sonucu araç yol seviyesinin altındaki dereye uçtu. Bayburt, borcuna en sadık iller listesinde zirvede. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2026 yılının ilk 3 aylık dönemine ilişkin finansal verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlar, Türkiye'deki kredi kullanım ve geri ödeme performansındaki bölgesel farklılıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Ülke genelinde takipteki alacakların toplamı 678,7 milyar TL seviyesine ulaşırken, Bayburt, 163 milyon TL ile borcunu en düzenli ödeyen illerin başında yer aldı. Aydıntepe'de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi. Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin de katıldı. Trafik polisleri tarafından verilen eğitimde günlük hayatta karşılaşılan trafik sorunları ve bu sorunların önüne geçilmesi için uyulması gereken temel kaideler üzerinde duruldu. Bayburt'un 2024 intihar istatistikleri ve Türkiye sıralaması. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan 2024 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri raporuna göre Bayburt'ta geçtiğimiz yıl toplam 4 intihar vakası gerçekleşti. Nüfusa oranla yapılan hesaplamada Bayburt'un kaba intihar hızı 4,71 olarak belirlendi. Bu sonuçla Bayburt 81 il arasında intihar hızının en düşük olduğu 25. şehir konumunda yer alırken kentin oranı Türkiye ortalamasının altında kaldı. Baksı Müzesi kapılarını kapsam dışı sergisiyle açıyor. Bayburt'un Bayraktar Köyü'nde bulunan ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülen Baksı Müzesi, 2026 yılı sanat sezonuna çağdaş sanatın dikkat çeken isimlerinden İrfan Önürmen ile merhaba dedi. Sanatçının kapsam dışı adını verdiği sergi, müze

0: Metin sergi salonlarında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Mayıs'ın 5'i itibariyle kapılarını açan bu özel seçki, Temmuz ayının ilk haftasına kadar Bayburt'ta kalmaya devam edecek. Bayburt-Demirözü kavşağında iki araç çarpıştı, bir yaralı. Bayburt kent merkezinin yoğun geçiş noktalarından biri olan Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Demirözü kavşağı, akşam saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı olayda bir kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

Kimin soyadı adı gerekli gereksiz takıntılar ruhumu sardı. Sen misin inanmam bu enkazın mi?

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Müjde. Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklam

Görüşürüz bugün bir daha sevmem diyenlere ben onsuz yapamam diyordu dün onu artık ağlarken sevecek.

0: Kamu spotu. 112. Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112. 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Tüpünüzü Tüpçü'den alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail, telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram: manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamı.

ederek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.

0: çirkinim. Düğün olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Bu hafta Bilim Ne Söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle ÜniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de ÜniFM'de. Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. ÜniFM'le fark edilirsiniz. ÜniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. ÜniFM'le fark edilirsiniz. ÜniFM'le.

olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le...

terpe yatıyordu önümüzde pişmanlık. Aylardan Eylül'dü

0: reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.